Şıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı m